0: doña cara y la vende salvadas, amigo, como si ese fue a ver respetar eso, a prestar ya farrea mi ella en mi chimilla, ves. Ya tú no miras para otro lado, ya farrea mi, pero yo la vende fusil, pero vi. Y cuando van a otro día, la ñata, el permiso, van a hacer amigo, pues ya se te damos fecha.
1: Ay, cuando, amigo,
0: pues ya,
1: cuando, comisario,
0: ya tú ya, tú la
1: música, mira,
0: ya, o, pa,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,